En Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa. Susman da yeterdi son vermemi.

0: Bülteni. Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Enerji Bakanı Bayraktar söz konusu hattın Suriye'nin elektrik ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Hattın faaliyete geçmesiyle ülkedeki günlük elektrik arz süresinin artacağını kaydetti. Aşırı sıcaklar ve kuraklık dünyayı yakıyor. Orman yangınları 3 ülkenin toplam yüz ölçümüne ulaştı. Rekor kıran sıcaklıklar ve şiddetli kuraklık nedeniyle çıkan orman yangınları yılbaşından bu yana İspanya, Fransa ve Almanya'nın toplam yüz ölçümüne denk bir alanı küle çevirdi. Avrupa'da yılbaşından bu yana 550 bin hektardan fazla alan tahrip oldu. Doğa rekora koşuyor. Türkiye genelinde 1 Temmuz'da başlatılan depozitosu olan ambalajlar sistemiyle bir ayda 100 milyon 182 bin adet içecek ambalajı toplandı. Verileri paylaşan Çevre Bakanı Murat Kurum, 100 milyon kez doğa kazandı dedi. En çok ambalaj toplanan 5 il sırasıyla Antalya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir oldu. Samsun'da sıfır atık uygulaması aile bütçesine katkı sağlıyor. Canik Belediyesi geri dönüştürülebilir atıklarını belediyeye teslim eden vatandaşlara nakit iade ve alışveriş puanı sağlıyor. Atıklarını mobil sıfır atık aracıyla sıfır atık marketine teslim eden vatandaşlara ayrıca gıda ve temizlik paketleri de veriliyor. Bataryalar güneş enerjisindeki üretimin %34'ünü güneşsiz saatlere taşıyabilir. Dünyada bu yıl devreye alınması planlanan yeni batarya kapasitesi sayesinde güneş enerjisinden üretilen fazla elektriğin %34'ünün depolanarak güneşin olmadığı zamanlarda kullanılabileceği öngörülüyor.
1: Çevre Bülteni.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi pazarlar herkese. 23 Ağustos 2026 pazar oldu bile, bu haftayı da bitiriyoruz. Bugün Kral Pop etkinlik otobüsümüz yine Bursa'da olacak. Ve bir şanslı Kral Pop dinleyicisi sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birinin sahibi olacak ilerleyen dakikalarda. Önce otobüsün lokasyonunu duyuracağım bir vadede, ben de bilmiyorum ne zaman yapacağımı. Ve otobüse gelen ilk şanslı Kral Pop dinleyicisine de hediye çeki takdim edeceğim. Bursa'daki dinleyicilerimiz için bugünün şifresini hemen yayının başında söylemek istiyorum. Bugün otobüse geldiğinizde söylemenizi rica ettiğimiz şifre İskender. Herkese şimdiden iyi şanslar diliyorum. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. 2 saat boyunca Kral Pop Radyo mikrofonlarında olacağım ve pazar sabahınıza eşlik edeceğim. Hadi başlayalım.

Meteoroloji uzmanlarından karma karışık uyarılar geliyor. Hem yağış beklentisi var, hem sıcaklıklar yükseliyor deniyor. Gerçekten böyle saçma bir şey görmedim. Marmara bölgesinde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık gün içinde 31-32 derecelere kadar çıkacak. Akşam saatlerinde 22 dereceye düşecek ama dün İstanbul yazın en sıcak günlerinden birini yaşadı. Bir yandan nem bunalttı, bir yandan 36 dereceler görüldü. Akşam ancak 30-31 derecelere düşebildi. Ege bölgesinde 39 dereceler bekleniyor bugün. Antalya'nın iç kesimlerinde ise sağanak yağış uyarısı yapılıyor. Karadeniz için de aynı şey geçerli. Ama salı gününe kadar Basra ve Afrika'dan gelen sıcak havaların etkisi altındayız. Sıcaklığı oldukça ilklerimize kadar hissettiğimiz günler geçireceğiz. Sonrasında sonbahar ve önümüz açık nefes alacağız diye tahmin ediyorum. Kral Pop burası.

sitesinden öğrenebiliyor. Adrese bir şey gelmeyecek. Bakın beklemeyin, unutmayın. Atlayanlar varsa bu ayrıntıyı. Yerleştirme sonuç belgesi basılmıyor ve adayların adreslerine gönderilmiyor çünkü. Üniversite kayıtları da yarın başlayacak. 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yüksek öğretim programının bağlı olduğu üniversiteye belirtilen süre içinde başvurmaları gerekiyor. Herkese kolaylıklar diliyorum bu süreçte. Ve Mela Bedel'le devam ediyoruz pazar sabahına. Bir Mustafa Sandal şarkısı, iki tas çorba, şimdi Pop'un kralı Kral Pop'ta. Göz

23 Ağustos 2026 Pazar günündeyiz. İstanbul'daki dinleyicilerim için bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün bisiklet turu yarı maratonu gerçekleşiyor İstanbul'da. Bazı yollar bu sebeple trafiğe kapalı. Saat 7'de trafiğe kapandığı yollar Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta yer alıyor bu trafiğe kapalı olan güzergahlar. Alternatif güzergahlar var elbette ama buralarda olmanız gerekiyorsa bu listeyi kontrol etmenizde fayda var. Etkinlik bitimine kadar yollar kapalı deniyor. Etkinliğin ne zaman bittiğinde ben bilmiyorum, bir kontrol etmek lazım. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. Sosyal medya hesaplarımızı bir hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Ne oldu böyle?

Ve sıra geldi Kral Pop Etkinlik Otobüsü'nün lokasyonunu duyurmaya. Bugün otobüsümüz Bursa'da biliyorsunuz. Her gün olduğu gibi bugün de otobüsün lokasyonunu duyurduktan sonra otobüse gelen ilk şanslı Kral Pop dinleyicisi sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birinin sahibi olacak demiştim. Bugünkü şifremiz Bursa'daki dinleyicilerimiz için İskender ve Kral Pop Etkinlik Otobüsü şu anda Bursa Timsah Arena Stadı önünde. Tekrar ediyorum, Kral Pop Etkinlik Otobüsü şu anda Bursa Timsah Arena Stadı önünde. Şifremiz İskender. İlk gelecek olan Kral Pop dinleyicisini bekliyoruz. Herkese bol şans.

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

23 Ağustos 2026 Pazar bugün Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası mücadelesi devam ediyor biliyorsunuz. Turnuvaya galibiyetle başladık Cuma akşamı. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. Bugün de Slovenya ile karşı karşıya geleceğiz. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19'da başlıyor. 4 farklı grupta 6'şar takımın yer aldığı turnuvada grupların ilk 4'e giren ekipleri son 16 turunda mücadele edecek. Yarın da Filenin Sultanları'nın Macaristan'la maçı var. Şimdiden başarılar diliyoruz A Milli Kadın Voleybol takımımıza.

Birkaç etkinlik önerim var. İstanbul dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bugün Jack White İstanbul'da müzikseverlerle bir araya geliyor. Park Orman'daki Soundgarden kapsamında izleyicisiyle buluşacak Jack White. Dün akşam Harbiye Açık Hava'da Mabel Matiz konseri vardı. 22-23 Eylül'de de Mabel Matiz ağırlayacak Harbiye. Ve İstanbul Modern'deki Semih Berksoy Renklerin Aryası sergisi Eylül'de bitecek diye panik olmuştum. Kasım'a kadar uzatılmış. Yine de harika bir pazar planı bence bugün gitmek isterseniz. Bu arada akşam filenin Sultanlarının maçı var biliyorsunuz. Kalamış Park, Zorlu PSM Avlu gibi pek çok yerde maçı canlı izlemek mümkün. Haftaya pazarda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacağız. Kalamış Park'ında Emre Altuğ konseri var mesela. Şimdiden haber vermiş olayım. Kral Pop burası.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Kampo Pekinik otobüsümüz bugün Bursa'daydı biliyorsunuz. Otobüsün lokasyonunu duyurdum ve ilk gelecek olan Kral Pop dinleyicisine sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birini takdim edeceğiz dedim. Otobüsümüzün lokasyonunu duyurduktan sonra ilk gelen şanslı Kral Pop dinleyicisi Ertuğrul Deveci oldu.
1: Merhabalar, ismim Ertuğrul, Kral Pop dinleyicisiyim. Anonsu duyup otobüse geldim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
0: Tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz Ertuğrul Deveci'ye. Güle güle kullanın, güle güle harcayın hediye çekinizi. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Yavaş yavaş müsaade istiyorum. Bugün Amili Kadın Voleybol takımımız saat 19'da Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Maç Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor. Şimdiden Filenin Sultanları'na bir kez daha başarılar diliyoruz. Harika bir pazar geçirin. Yarın sabah görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Müzik dünyasının en yeni şarkıları bu haftada Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da buluşuyor. Kral Pop'la keşfet başlıyor. Açılışı Umur Doma ile yapıyoruz. Sözü ve müziği kendisine ait yepyeni teklisiyle Umur Doma ve Uyku Yok şimdi yayında.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Müzik yolculuğumuza genç bir dokunuşla devam ediyoruz. Ceylin Arslan sözü ve müziği kendisine ait olan yepyeni çalışması Cinderella ile müzik severlerle buluştu.
2: Merhaba, ben Ceylin Arslan. Sözü ve müziği bana ait olan, düzenlemesi Mert Uçlak'a ait olan yeni şarkım Cinderella çıktı. Tüm Kral Pop Radyo dinleyicilerine çok sevgiler. Umarım yeni şarkımı çok beğenirsiniz. Keyifli dinlemeler. Cinderella şimdi Kral Pop Radyo'da.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Sırada pop müziğin yıllardır üreten güçlü ismi Serdar Ortaç var. Müzikseverlerle buluşan en taze şarkısı Canavarlar'la şimdi Kral Pop Radyo'da.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Listede yine bir Serdar Ortaç şarkısı var ama bu kez yepyeni bir yorumla. Mela Bedel'in dinleyicisiyle buluşturduğu yeni teklisi Bilsem Ki şimdi Kral Pop'ta.

0: Pop'la keşfet.
1: Kral Pop'la keşfette bu haftanın kapanışını pop müziğin güçlü sesi Burcu Güneş'le yapıyoruz ve en yeni şarkısıyla haftaya noktayı koyuyoruz. Karşımızda Burcu Güneş, Ben Yanmam.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
3: seninle. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: 29 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Reklam.
6: Kral Pop.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Pop liste. Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Manifest Toz Pembe. 9 numara Mebrure Değilim. 8 numara Poise Başımda Belalar. 7 numara Yalın Akşamüstü. 6 numara Sibel Can APO Kıyamam. 5 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 4 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. 3 numara Blok 3 Sebebi Yar. 2 numara Hadise Ara Beni. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Tan Gidişat. 9 numara Sibel Can APO Kıyamam. 8 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 7 numara Crash Crash. 6 numara Blok 3 Kırgınım. 5 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 4 numara Hadise Ara Beni. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Manifest Toz Pembe. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Yalın Akşamüstü.

0: sana kıyamam.
1: 4 numara Manifest toz pembe.
0: Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle.
1: 3 numara Hadise ara beni.
0: Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni.
1: 2 numara Manifest Ajda Pekkan hileli.
0: Senden kaçamadım.
1: Bir numara Blok 3 sebebi yar.

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yalnızca biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu pazarlar. Bugün 23 Ağustos 2026 Pazar, koca bir hafta geride kaldı ve artık geç kahvaltının, sevdiklerimizle bir arada olmanın, keyfin tadını çıkaracağız. Bugün de sizlere yayınımda sürprizlerim var. Etkinlik otobüsümüz Bursa'da. Bursa'dan bir dinleyicimiz vereceğim lokasyona, vereceğim şifreyle birlikte giden ilk kişi olacak. Ve tabii ki sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çeki kazanacak. Gözünüz kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Ben Arzu Kaya. 2 saat boyunca en sevdiğiniz şarkılarla sizlere eşlik edeceğim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Karnınız

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar, iklimsada üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Güney Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

İstanbullular, bu gece hepimiz için çok zor geçecek. Dün gece olduğu gibi bu gece de nem oranı %98'lere çıkacak. Dolayısıyla oldukça bunaltacak bir gece bizleri bekliyor. Nemli gecelerde uyumak gerçekten çok zor. Bu geceyi nasıl atlatacağız bilmiyorum ama umarım kolay geçer. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. Keyifli bir pazar günü en sevdiğiniz şarkılarla devam ediyor ve onlardan biri Ebru Yaşar, Havadan

Müzik dünyasından bizleri onurlandıran bir haberle devam etmek istiyorum. Türkiye'den toplam 12 müzik profesyoneli Grammy Akademisi'ne üye oldu. Edis, Mabel Matiz, Melike Şahin, Sıla gibi isimler Grammy adaylık sürecinde oy verebilecek. Ayrıca Hadise, müzik dünyasının en önemli

ödülü Grammy'nin jüri üyeliğine seçildi. Tabii ki bu haberler bizleri oldukça gururlandırıyor. Devamının gelmesi dileğiyle diyelim. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz bu defa Merve Özbey ile devam.

Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet.

0: 9 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2020.

0: Mahalı tarihleri arasında salı, çarşamba ve perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hey.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Evet, bugün sizlerden soru bekliyorum. Yani hep ben soracak değilim tabii ki soruları. Biraz da siz sorun. Bakalım cevaplamamı istediğiniz nasıl sorular gelecek, ben de merakla bekliyor olacağım. 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız. Evet, bu arada hatırlatayım, etkinlik otobüsümüz Bursa'da. Az sonra yarışmam başlayacak. Lokasyon ve şifre paylaşacağım. Otobüsümüzün yanına şifreyle giden ilk dinleyicimiz 5000 ile 10.000 TL arasında sürpriz markalara ait hediye çekinin sahibi olacak. Heyecanla beklediğiniz biliyorum. Az kaldı, merak etmeyin. Evet, şimdi Emrah Karaduman ve Aleyna

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Kral Pop Radyo'da beklediğiniz an geldi, yarışma zamanı. Bugün etkinlik otobüsümüz Bursa'da ve lokasyonla şifre paylaşacağım sizlerle. Evet, şu an lokasyonumuz Görükle. Atatürk Caddesi Koca Meşe Parkı önünde sizleri bekliyoruz. Ve şifremiz Karagözle Hacivat. Bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çeki kazanacak. Şimdiden hepinize bol şanslar diliyorum. Haydi yarışma başlasın. Verir.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an

0: ne kalacak?
1: Dinleyicilerimizden sorular geliyor. Çok güzel sorular var. Kocaeli'den Büşra. Pazar kahvemi aldım, seni dinliyorum. Sence bir insanı hayatımızda tutan şey sevgime alışkanlık mı diye sormak istiyorum demiş. Büşra, buna şöyle cevap verebilirim. Bence bir insanı hayatımızda tutan şey sevgi de değil, alışkanlık da değil. Tamamen yaşadığımız hayat koşullarıyla alakalı. Karşımızdaki insana nerede ne kadar ihtiyacımız olduğuyla alakalı. Eğer tek başına her şeyi yapabiliyor, hayatla mücadele edebiliyorsan işte o zaman kararını verirsin. Sevgi mi yoksa alışkanlık mı? Bir dene bakalım. Yalın yazmış İstanbul'dan. İnsan gerçekten ikinci bir şansı hak eder mi, yoksa bazı hataların telafisi olmaz mı? Yalın, buna da şöyle cevap verebilirim. Tabii ki insanlar ikinci bir şansı hak eder. Ama buna sen karar vereceksin. Ne kadar canını acıttı ya da nasıl büyük bir hata, telafisi olabilir mi, olamaz mı? Bu kişiye göre değişir. Eğer yeniden yıpranacağını düşünüyorsan bence ikinci şansı verme. Evet, çok eğlenceli olmadı mı böyle sizin bana soru sormanız? Benim açık söylemem gerekirse çok hoşuma gitti. Buna hep devam edelim, olur mu? Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. Yine çok keyif alacağınız bir isimle devam ediyoruz. Ben sizin yerinizde olsaydım radyomun sesini biraz daha yükseltirdim. Umur Doma ve Hande Ünsal işbirliğiyle. Gel.

Pazar gününün en güzel yanı ne biliyor musunuz? Hafta sonu tatiline özel şarkıların hazırlanması. Evet, bunu yapan biri var. Biz aslında çok kalabalık bir ekibiz. Yayın yönetmenimiz, müzik direktörümüz Erkan Eroğlu hazırlıyor. Ellerine kollarına sağlık Erkan. O kadar keyifle dinliyoruz ki şarkıları. Bunu paylaşmak zorundaydım çünkü az önce bir telefon geldi arkadaşımdan. Bodrum'da tatil yapıyor, bir beach'teler. Dedi ki Arzu, şu anda beach'te son ses Kral Pop Radyo dinliyoruz. O kadar güzel, o kadar keyifli şarkılar ki burada herkes eşlik ediyor. Teşekkürler, listeyi kim yapıyorsa ona da teşekkürlerimi ilet lütfen dedi. Bu yüzden Erkan'a buradan ben de teşekkür ediyorum. Böylesine güzel ve keyifli bir şarkı listesi hazırladığı için. Ha Erkan, bu arada üzerimde kalmasın, arkadaşımın selamı da var sana. Şu anda Bodrum'da bir beach'te eğlenen arkadaşım Eylül ve bizi orada dinleyen tüm dinleyicilerimiz için bu şarkı armağanım olsun. Keyifle dinleyin.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışveriş

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
5: 15-24 Ağustos tarihleri arasında 1. nesil Core 7 işlemcili 8'e 512 GB Asus Vivobook

0: 29 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Etkinlik otobüsümüz Bursa'da. Bir şifre paylaştım. Bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz Çiğdem Sarı oldu. Tebrik ediyorum Çiğdem. Sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL değerinde hediye çeki kazandın. Ve sözü sana bırakıyorum.
1: Merhaba, ismim Çiğdem Sarı. Kral Pop dinliyordum. Anonsu duydum. Şifreyi söyledim ve hediyemi aldım. Kral Pop ailesine çok teşekkür ediyorum.
0: Biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Hediye çekini güzel ve sağlıklı günlerinde harca. Ve gitme vakti. Arzu Kaya'dan bugünlük bu kadar. Keyifli ve huzurlu bir pazar günü diliyorum sizlere. Yarın hep birlikte kocaman bir haftaya başlayacağız ve saatler 9'u gösterdiğinde ben Arzu Kaya mikrofonumda olacağım. Yine sürprizlerimle ve şahane şarkılarımla. Mutluluk yanınızda olsun. Hoşça kalın.

Radyo Top 20. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımından herkese merhaba. Haftanın 20 numarasıyla geri sayımımız başladı ve bu hafta listemizde 20 numarada Blok 3 var. Kayıp Persona isimli albümü ve bu albümdeki şarkıların birbiriyle rekabeti, albümde öne çıkan çok sevdiğimiz Kayıp Kalp şarkısı da bu hafta Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 20 numarasındaki yerini aldı.

Şarkılarının sözleri ve müziği Blok 3'e ait. Mundo Müzik tarafından yayınlanan Kayıp Kalp'le Blok 3 bu hafta listemizde 20 numaradaydı. Geldik haftanın 19 numarasına. Geri sayımda 19 numaranın sahibi bu hafta iki basamak gerileyen ve listemizde 20 haftadır yer alan Manifest yorumu daha iyi oldu. Şarkının sözü ve müziği Aleyna Korkmaz imzasıyla Manifest daha iyi bu

son dönem çok başarılı şarkılara imza atan Manifest grubu daha iyi Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 19 numarasıydı. Şarkının aranjesi Elber Tutkus imzalı. Haftanın 18 numarasıyla geri sayımımız devam ediyor. Listemizde 18 numarada 9. haftasında 2 basamak gerileyen Derya Uluğ var. Şımarık şarkısının sözü Derya Uluğ, Yasemin Özşengül, müziği ise ve düzenlemesi ise Asil Gök imzası taşıyor. Şımarık, Derya Uluğ, haftanın 18 numarası. Sorma.

listemizde 18 numarada Derya Ulu yorumuyla Şımarık dinledik. Geldik 17 numaranın sahibine. Geçtiğimiz hafta listemize 19 numaradan yeni giriş yapan Poizy, Başımda Belalarla bu hafta 2 basamak yükseldi ve 17 numaranın sahibi oluyor. Şarkının sözü Barış Anaç, Oğulcan Nihat, müziği Barış Anaç ve Oğulcan Nihat, düzenlemesinde de Barış Anaç yani Poizy imzası var.

0: Top 20.
1: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya.

0: Tam İPOS'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
1: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
2: Karnın zil çaldığında...
3: Yüksek proteinli bir şey ye, sardanel tonlu aç ye.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Çay makinesi deyince vatan.

Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Nescafe Express modunu

0: Derine epe gir, çekilişe katıl.
1: Kral Pop Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı haftanın 16 numarasıyla devam ediyor. Listemizde 16 numarada bu hafta 4 basamak gerileyen Mebrure Değilim şarkısı var. Yapay zeka şarkısı Mebrure Değilim haftanın 16 numarası.

Pop Radyo Top 20 listemiz geri sayımımız tüm hızıyla devam ediyor. 16 numarada Mebrure Değilim dinledik. Haftanın 15 numarası ise listemize yeni giriş. Burak Bulut, Ah Be Manolya, bugünlerin en dikkat çeken şarkılarından biri. Listemize yeni giriş yaptı 15 numarayla. Şarkının sözü ve müziği Burak Bulut imzası taşıyor. Düzenlemesinde de Efe Can imzası.

Kral Pop Radyo Top 20 listemize bu hafta 15 numaradan yeni giriş yapan Ah Be Manolya şarkısıyla Burak Bulut dinledik. Ve geri sayımda haftanın 14 numarasıyla devam ediyoruz. 21 haftadır listemizde APO Ömrüm şarkısıyla ve bu hafta 14 numaranın sahibi oldu.

Sözümüzü Apio ve düzenlemesi Tuğberk Işık Burak Halkın tarafından yapıldı. Ömrüm şarkısıyla Apio'yu geri sayımda 14 numarada dinledik. Haftanın 13 numarası ise geçtiğimiz haftaki yerini koruyan Mela Bedel oldu. İki tas çorba cover'ı Mustafa Sandal Saygı bir projesinin en dikkat çeken yorumlarından biri oldu. Listemizde bu haftada 13 numarada dinliyoruz. Gözlerim.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımında 13 numarada Mela Bedel iki tas çorba dinledik. Geldik 12 numaranın sahibine. Geçtiğimiz günlerde sürpriz yaparak şarkısını paylaşan Asil Gök Ne Oldu Böyle ile bu hafta listemize 12 numaradan giriş yapıyor. Renkli bir klip de var şarkıda. Şarkının sözleri Derya Ulu ve Sefo'ya, müziği ve düzenlemesi de Asil Gök'e ait. Asil

Oldu Böyle Leyla Silgök dinledik. Listemizde 12 numarada bu hafta yeni giriş yapan isimdi. Elif, Buse, Doğan ve Yangın yeriyle geri sayımımız devam ediyor. Bu hafta 11 numarada dinleyeceğiz Elif, Buse, Doğan'ı. Hatırlatalım, şarkının sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı, düzenlemesi de Kerem Ak'ta. Elif, Buse, Doğan, Yangın yeri Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 11 numarası.

Listemizde bu hafta 11 numaraya gerileyen Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri dinledik. Geldik haftanın 10 numarasının sahibine. Listemizin en uzun süredir yer alan şarkılarından biri Çıkmaz Bir Sokakta ile Semicenk bu hafta 10 numaranın sahibi.

0: Radyo Top 20. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: 17-24 Ağustos tarihleri arasında MSI 26.5 inç 0,03 ms 240 Hz WQHD QD OLED oyuncu monitörü 24.999 liraya. Lenovo

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus.

Sus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba

Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı haftanın 9 numarasıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 10 numarada dinlediğimiz, bu hafta bir basamak yükselen Manifest, Ajda Pekkan Hileli, ki uzun süre zirvede de dinlemiştik, haftanın 9 numarası.

Sözümü Ziya Ateş Atilla imzalı, Hypers Müzik tarafından yayınlanan Manifest, Vajda Pekkan hileli yılın sürprizlerinden biri oldu bizim için. Listemizde bu hafta 9 numaraydı, 15. haftasında geldik 8 numaranın sahibine. 8 numarada 5. haftasında bir basamak gerileyen Sibel Can ve APO var. Kıyamam şarkısının sözü ve müziği APO'ya ait, Sony Müzik tarafından yayınlandı ve listemizde bu haftanın 8 numarası.

Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Sibel Can ve APO Kıyamam dinledik 8 numarada. Geldik 7 numaranın sahibine. Gidişat şarkısıyla Tan Taşçı var listemizde 7 numarada. 7. haftasında bir basamak geriledi ve listemizde 7 numarada yer aldı. Hemen her şarkısında olduğu gibi söz, müzik ve düzenleme Tan Taşçı imzasıyla. Ben...

Pop Radyo Top 20 listemizde adım adım zirveye doğru ilerliyoruz ve zirve yarışında, zirve rekabetinde haftanın 7 numarası Tan Taşçı Gidişat dinledik. 6 numaranın sahibi ise Blok 3. Geri sayımda 20 numarada Kayıp Kalp dinlemiştik Blok 3'ten. Şimdi ise 6 numarada Kırgınım şarkısıyla yine Kayıp Persona albümünde yer alan Blok 3 yorumu dinliyoruz.

0: çıkardın. Bu kalp bir sana inandı ama uykusuz geceler seni sormuş.
1: Bu hafta yükselişte olan Blok 3 şarkılarından biri Kırgınım, listemizde 6 numaranın sahibiydi. Haftanın 5 numarası ise son haftaların dikkat çeken isimlerinden Crush. Geçtiğimiz haftada 5 numarada dinlemiştik. Bu haftada geçtiğimiz haftaki yerini korudu Crush şarkısıyla Crush grubu. Gidimse-

Sözü ve müziği Sezer Dinç, Barış Yüksekkaya ve Milan Önder imzalı. Düzenleme Sezer Dinç tarafından yapıldı ve Crash listemizde bu haftanın 5 numarasıydı. Haftanın 4 numarası ise 22 haftadır listemizde yer alan Ankara Ekos. Beni Al şarkısıyla geçtiğimiz haftaki yerini korudu, bu haftanın da 4 numarası. Beni al.

Sözü Mertkan Erkan, müziği Sertan İpek ve Mertkan Erkan imzalı Beni Al şarkısıyla Ankara Ekos Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 4 numarasıydı. Geri sayımda haftanın 3 numarası ise geçtiğimiz haftada 3 numarada dinlediğimiz Hadise oldu. Ara Beni Lütfen şarkısıyla Hadise, albümünün en ön plandaki şarkısıyla bu haftada listemizin 3 numarası.

haftasında Ara Beni şarkısıyla Hadise'yi bu haftada 3 numarada dinledik. Şarkının sözü Şehri, müziği ise Hadise ve Esat Fidan. Düzenlemede de Esat Fidan imzası var. Geldik zirvenin ortağı ve haftanın 2 numarasına. Listemizde 2 numarada Manifest var. Geri sayımda Daha iyi ile 19 numarada dinledik. 9 numarada Ajda Pekkan ortaklığıyla Manifest Hileli dinledik. Ve zirvenin ortağı 2 numarada ise Manifest'ten Toz Pembe dinliyoruz bu hafta.

0: Pop Radyo Top 20.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Kahve makinesi deyince vatan.
5: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
6: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.

0: 18 numara.
1: Yine yazdım ha, unuttum ismini. Başımda belalar, görmedin beni.
0: 16 numara.
2: Şifa olamadım ama zulüm de değilim. Şifa olamadım ama zehir de değilim.
0: 15 numara.

0: 14 numara.
1: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: 13 numara. On bir numara.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: Kral Pop Radyo Top 20. 10 numara.

9 numara. Senden kaçamadım, iyi ki bu.

0: 7 numara.
1: Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana diyeyim, canımız yanacak.
0: 6 numara. Beş numara.

0: 3 numara.
1: Düşünerek yine kara kara seni, inadını bırak da ara beni.
0: 2 numara.
2: Çok toz pembe hislerle, kafayı bozdun sen o düşlerle.
0: Kral Pop Radyo Top 20 ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geri sayımda geldik zirvenin sahibine. Zirvenin sahibi bu hafta da değişmedi. Kayıp Persona isimli albümün öne çıkan şarkısı son haftalarda Sebebi Yar'la Blok 3. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta da zirvenin sahibi 1 numara.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Cardları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: 17-24 Ağustos tarihleri arasında Grundig 75GQ 750A 75 inç 189 santim 4K Ultra HD Google Smart QLED TV uydu alıcılı 44.999 liraya, Vivo

0: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
1: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira, 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

içinde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Bülteni. Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Enerji Bakanı Bayraktar söz konusu hattın Suriye'nin elektrik ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Hattın faaliyete geçmesiyle ülkedeki günlük elektrik arz süresinin artacağını kaydetti. Aşırı sıcaklar ve kuraklık dünyayı yakıyor. Orman yangınları 3 ülkenin toplam yüz ölçümüne ulaştı. Rekor kıran sıcaklıklar ve şiddetli kuraklık nedeniyle çıkan orman yangınları yılbaşından bu yana İspanya, Fransa ve Almanya'nın toplam yüz ölçümüne denk bir alanı küle çevirdi. Avrupa'da yılbaşından bu yana 550 bin hektardan fazla alan tahrip oldu. Doğa rekora koşuyor. Türkiye genelinde 1 Temmuz'da başlatılan depozitosu olan ambalajlar sistemiyle bir ayda 100 milyon 182 bin adet içecek ambalajı toplandı. Verileri paylaşan Çevre Bakanı Murat Kurum, 100 milyon kez doğa kazandı dedi. En çok ambalaj toplanan 5 il sırasıyla Antalya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir oldu. Samsun'da sıfır atık uygulaması aile bütçesine katkı sağlıyor. Canik Belediyesi geri dönüştürülebilir atıklarını belediyeye teslim eden vatandaşlara nakit iade ve alışveriş puanı sağlıyor. Atıklarını mobil sıfır atık aracıyla sıfır atık marketine teslim eden vatandaşlara ayrıca gıda ve temizlik paketleri de veriliyor. Bataryalar güneş enerjisindeki üretimin %34'ünü güneşsiz saatlere taşıyabilir. Dünyada bu yıl devreye alınması planlanan yeni batarya kapasitesi sayesinde güneş enerjisinden üretilen fazla elektriğin %34'ünün depolanarak güneşin olmadığı zamanlarda kullanılabileceği öngörülüyor.
1: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

26 Ağustos tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde Viva Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında. Vatan, vatan, vatan. Hayır.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 120

0: 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona.
4: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
5: 18-31 Ağustos tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 5000 lira, seçili premium notebooklarda 3500 lira, seçili notebooklarda 2000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Bugün getir büyükte 1 kilo patates 29 lira, dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere
7: getir. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: para kazan. Detaylar akses.com.tr'de.
1: Akses ve iyi yaşa.
0: Akses 25 yaşında.
1: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi
2: füsti şeftali budur.
3: Yeni füsti şeftali. İlk yudum.

0: da budur diyeceksin.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Müzik dünyasının en yeni şarkıları bu haftada Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da buluşuyor. Kral Pop'la keşfet başlıyor. Açılışı Umur Doma ile yapıyoruz. Sözü ve müziği kendisine ait yepyeni teklisiyle Umur Doma ve Uyku Yok şimdi yayında.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Müzik yolculuğumuza genç bir dokunuşla devam ediyoruz. Ceylin Arslan sözü ve müziği kendisine ait olan yepyeni çalışması Cinderella ile müzik severlerle buluştu.
2: Merhaba, ben Ceylin Arslan. Sözü ve müziği bana ait olan, düzenlemesi Mert Uçmak'a ait olan yeni şarkım Cinderella çıktı. Tüm Kral Pop Radyo dinleyicilerine çok sevgiler. Umarım yeni şarkımı çok beğenirsiniz. Keyifli dinlemeler. Cinderella şimdi Kral Pop Radyo'da.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Sırada pop müziğin yıllardır üreten güçlü ismi Serdar Ortaç var. Müzikseverlerle buluşan en taze şarkısı Canavarlarla şimdi Kral Pop Radyo'da.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Listede yine bir Serdar Ortaç şarkısı var ama bu kez yepyeni bir yorumla. Mela Bedel'in dinleyicisiyle buluşturduğu yeni teklisi Bilsem Ki şimdi Kral Pop'ta.

0: Pop'la keşfet.
1: Kral Pop'la keşfette bu haftanın kapanışını pop müziğin güçlü sesi Burcu Güneş'le yapıyoruz ve en yeni şarkısıyla haftaya noktayı koyuyoruz. Karşınızda Burcu Güneş, Ben Yanmam.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.
3: Geçmişin iyi füsti şeftali budur.
4: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz zaman sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

11 saatleri arasında Kral Pop'ta. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da. Top.

0: Pop Liste. Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Manifest Toz Pembe. 9 numara Mebrure Değilim. 8 numara Poise Başımda Belalar. 7 numara Yalın Akşamüstü. 6 numara Sibel Can APO Kıyamam. 5 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 4 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. 3 numara Blok 3 Sebebi Yar. 2 numara Hadise Ara Beni. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Tan Gidişat. 9 numara Sibel Can APO Kıyamam. 8 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 7 numara Crash Crash. 6 numara Blok 3 Kırgınım. 5 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 4 numara Hadise Ara Beni. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Manifest Toz Pembe. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Yalın Akşamüstü.

0: 9 numara Mebrure Değilim.
1: Şifa olamadım ama zulüm de değilim. Şifa olamadım ama zehir de değilim.
0: 8 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. Numara Kıraş Kıraş.
2: Ne zamana kadar benlesin? Henüz ona karar vermedim. Buralara kolay gelmedim.
0: 6 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri.
3: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: 5 numara Sibel Can APO Kıyamam.

0: Sana kıyamam.
1: 4 numara Manifest toz pembe.
0: Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle.
1: 3 numara Hadise ara beni.
0: Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni.
1: 2 numara Manifest Ajda Pekkan hileli.
0: Senden kaçamadım.
1: Bir numara Blok 3 sebebi yar.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.